bilemem nasıl bir gizem. Bir bakışmalar sonradan yüzünde güller açmalar aklıma düşer.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

sen, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü, şarkılar dudağımdan, rüzgara süzülürdü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım, masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: Radyo Turkuaz.
1: Ne sandın, belki utandın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satışsa 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Defix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: şarkılarımsın. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an

0: Kaş.com. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz.
5: Çabaladım bir yere varmadım. Gördüm ki aşk sen...

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak.

0: Sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım
6: önde. Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 9.10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Tatilse Setur. Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
1: Radyo Turkuaz.

Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz. DNR.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Reklam. Radyo Turkuaz.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Şahane Yaz Festivali'nin Media Mart'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de Media Mart'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Media Mart.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anladım.

0: Vakıf Katılım.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Getir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.
4: Radyo Turkuaz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Getir. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle

0: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Birleştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Dokun'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokun, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokun.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: fırsattır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Tatilse Setur.
0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Fatih. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Mediamarkt.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.
4: Radyo Turkuaz.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bir reklam. Turkuaz Nostalji.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçeneklerde İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
5: Radyo Tur.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığı

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMor uygulamamızı indirin.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: 9.10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. 9.10, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve 9.10.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
7: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2.

0: 2022 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Beşiktaş hayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Bu frekansta hayat var.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Gelmiş geçmişi Füsti Şeftali
1: budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Radyo Tur.

0: frekansta hayat var.
1: İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Füsti Şeftali budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Migros yemek. Migros uygulamasında. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 11 Temmuz 1962 yılında Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bu frekansta hayat

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışveriş

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.

hasretine alışırım, alışırım.

0: serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde

Gece gündüzün maskelerini düşürür ve insanı en yalın, en korunmasız haliyle baş başa bırakır. İşte o anlarda bir şarkı çalmaya başlar, ruhumuzun en kuytu köşesindeki bir anıyı uyandırır. Bazen bir tebessüm, bazen göz ucumuzda beliren bir damla yaş olur şarkılar sevgili dostlar. Zamanın akmayı bıraktığı, şehrin gürültüsünü gecenin sessizliğine teslim ettiği o büyülü saatlerdeyiz. Akrep yelkovanı kovalasın varsın, biz bu gece birbirinden güzel şarkılarla zamanı durduruyoruz yine. Hayatın koşturmacasında unuttuğumuz ne varsa şarkıların o ince sızısında yeniden bulmak için burada. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le zamansız şarkılardayız. Hepinizi selamlıyorum, hoş geldiniz.

Nil Burak'la hayatın ihtimallerine göz kırptık sevgili dostlar ve sırada aşka, gurura ve gitme demenin o en gururlu haline dair bir şarkı var. Sesine gecenin sindiği o muazzam yorumuyla Nilüfer geliyor sevgili dostlar. Pişman etme diyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. Saatlerimiz çift 0-12'yi gösteriyor. Saatler 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz. Birbirinden güzel şarkılarla başladık ve öyle de devam edeceğiz. Tabii şiirler de paylaşacağım sizlerle. Gelen mesajlarımız var, onlara şöyle bir bakalım. Adem selamlamış, demiş ki inan ki bu yol bitmez, iyi ki varsın Radyo Turkuaz. Adem Yıldırım Ceylan Pınar'dan selamlamış bizleri. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Kırıkkale'den Mahmut Elibol selamlamış, iyi yayınlar demiş. Selamlar olsun. Gaziantep Nizip'ten Ahmet, şu an görevdeyim, sıradaki şarkıyı eşime, kızlarıma, oğluma istiyorum ve tüm Antep'e armağanımız olsun demiş. Şükür kavuşturana seni özledik demiş. Eyvallah, haftada bir de olsa güzel oluyor değil mi sevgili dostlar? Selamlar, muhabbetler olsun her birinize. İskenderun'dan selamlar olsun demiş. Senem sesimize kulak veriyor. Aylin iyi geceler, iyi yayınlar İzmir'den. Şu anda yolda sizi dinliyoruz. Şu saatte trafik yoğun. Sizinle zaman

geçiyor şarkılar bize gelsin. Zeynep, Hamdi, Ahmet ve Fatma, selamlar her birinize ayrı ayrı. Bir diğer mesaj İzmir'den Cavit Kılıç, o da iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler, selamlar olsun. Supiye Mardin'den Şükür Kavuşturan'a nasılsın, iyisindir inşallah abi demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler, selamlar olsun. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Biz Ahmet ve Asil, onlar yazmışlar. Babacığım, seni çok seviyoruz. Sen bizim her zaman hayat yolumuzdaki kuzey yıldızımızsın. Evlatların her an seninle, her şarkı armağan olsun demişler. İletmiş olduk mesajlarını. Şöyle güzel bir şarkıyla devam edelim.

gururun sesinden aşkın ve özlemin en saf haline doğru şöyle bir viraj alacağız şimdi sevgili dostlar. Ajda Pekkan bizi gerçeğe uyandırdı tabiri caizse. Ama Sezen Aksu da şimdi o gerçeğin içindeki en derin duyguya götürecek bizi. Zamansız şarkılarda mikrofon sevdasına yenik düşenlerin yüreğine

Yaralı kalbime hedef atılan taşlar seni sordu, neredesin diye. Gücendiğim aynalarda çatılan kaşlar seni sordu, neredesin diye. Her köşe başında karşıma çıkan, derbeder halime umursuz bakan, mağrur hayaline gözümden akan yaşlar seni sordu, neredesin diye. Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm, saçlarının tellerine kördüğüm, kollarıma koşuyorken gördüğüm düşler seni sordu, neredesin diye. Dinlemedi bülbül, güldeydi aklı, kanarya, florya, saka meraklı, hepsi bir ağızdan kan ağlamaklı,

kuşlar seni sordu, neredesin diye. Mahzun ayvalara, gülen narlara, aramızda erimeyen karlara, hasretinle solan sonbaharlara, kışlar seni sordu, neredesin diye. Meskenim meyhane, yaslı her gelen, burada dağıtır efkarı bilen, selamıma saygıyla eğilen, başlar seni sordu, neredesin diye. Selamıma saygıyla eğilen, başlar seni sordu, neredesin diye.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, ilk yarım saatimizi geride bıraktık. Şöyle güzel güçlü oldu, Ferhat Göçer sorarlarsa dedi. Sonrasında Cemal Safi'den bir şiir paylaştım sizlerle. Neredesin diye şiirin ismi, merak edenler için söylemiş olalım. Benim çok sevdiğim bir Cemal Safi şiiri. Yine sonrasında Funda Arar sor dedi. Devam ediyoruz, mesajlarımız var. Antalya'dan Özden sesimize kulak veriyor. Selamlar, muhabbetler olsun. Deniz Girinci, Yakup Bey, Muğla Köyceğiz, Dövüşbelen Köyü'nden selamlar olsun. Hayırlı güzel geceler demiş. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Fitnat yazmış Eskişehir'den. Her cumartesi olduğu gibi şimdi de örgü örüp turkuaz dinliyor.

yapıyorum, çayım da var, bana da bir şarkı yayınlar mısınız demiş. Eyvallah, sıradaki şarkı armağanımız olsun. Bir diğer mesajımız, bakalım, Supiye Mardin'den abi ağzına yüreğine sağlık demiş, çok çok teşekkürler. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı 1. Tabur 1. Bölük 11. Koğuş'tan 26. devrelerime Sezen Aksu'dan bir şarkı rica etmiş arkadaşımız. Selamlar, muhabbetler olsun tüm Koğuş'a. Sezen Aksu yayınlamıştık az önce, sıradaki şarkı armağanımız olsun. Yine iyi akşamlar demiş bir dinleyicimiz, ismini yazmamış, Burcu sanırım. Bir şarkı rica etmiş, babamı kaybedeli 8 ay oldu, onu çok özledim demiş. Sıradaki şarkı armağanımız olsun. Kaybınız için de Allah yüreğinize ferahlık versin diyelim, zor kayıplar hakikaten. Tarsus'tan 11 Temmuz doğum günü olan biri olarak selam veriyorum demiş Rümeysa. Kendime şarkı armağan ederim demiş. Eyvallah, sıradaki şarkı armağanımız olsun, iyi ki doğdun.

Cemile yazmış, iyi geceler dilemiş İzmir'den. Sıradaki şarkı Kırşehir'de olan nefesime armağan ediyorum. İyi ki bana eş evlatlarıma baba olmuş demiş. Eyvallah, sevginiz muhabbetiniz daim olsun diyelim. Esra Koç selamlamış, iyi geceler dilemiş. Eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Niğde'den selamlar demiş. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, gönül heybemize kalanları Hakan Peker'le yad etmiş olduk. Şimdi de o yükleri hafifletiyoruz. Gidenin arkasından sitem etmek yerine onu, ona dualarını gönderenlerin şarkısı var sırada. Sen aldırma diyoruz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Mesajlarımıza göz atalım yine. Niğde'den Tuğba demiş ki bu şarkı, şu an dinlediğimiz bu şarkı, adını söyleyemediğim ama kalbimden hiç silemediğim o güzel insana gelsin. Belki yollarımız hiç kesişmeyecek. Belki bu sevdanın bir sonu olmayacak ama bazı sevgiler kavuşmak için değil, insanın yüreğinde bir ömür boyu yaşamak içindir. Seni uzaktan sessizce ve ilk günkü gibi sevmeye devam ediyorum. Bu şarkı sonu olmayan sevdama armağan olsun demiş. Eyvallah, selamlar. Gülcan Ankara'dan sesimize kulak veriyor, iyi geceler diliyor, teşekkürler. Yine Antalya'dan Özden'e selamlar göndermiş olalım. Bir diğer mesajımız İzmir'den Sevgi selamlamış. Hoş geldin, safalar getirdin Yakup Bey, gözlerimiz yollarda kaldı demiş. Hep fazla geldik birilerine azizim, bazen kendimize, en çok da şu koca yeryüzüne demiş. Sıradaki şarkı kızım Merve için istiyorum diye bitirmiş Sevgi mesajını. Eyvallah, selamlar olsun.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm sana kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki, yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı

Baktığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. İlk saatimizin son şarkısı Zerrin Özer'den gelecek. Şimdi Hayallerdesin diyeceğiz. Şöyle yeni mesajlarımıza da bir bakalım. Oğuzhan selamlamış, iyi yayınlar dilemiş bize. Aydın'dan dinliyor bizleri. Arkadaşım Ufuk Güzel ve Oğuz İriç için, kendisi için, tüm Turkuaz dinleyenleri için ayrıca bir şarkı rica etmiş. Sıradaki şarkımız Armağanımız Olsun diyelim. Supriye yine Mardin'den şiir için afiyet, çok güzeldi, yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Saatler 2'yi gösterene kadar buradayız sevgili dostlar.

Evet sevgili dostlar, saatler biri yeri geçiyor. İkinci saatimizin ilk şarkısıydı Pakbayram Hasretinle Yandı Gönlüm. Tüm dostlarımıza, tüm hasret çekenlere armağanımızdı diyelim. Mesajlarımıza bakalım. Hatice Bursa'dan selamlamış, iyi yayınlar demiş. Sezen'i kaçırdım mı demiş. Evet Sezen ilk saatimizde yayındaydı. Selamlar olsun, sıradaki şarkıyı armağan edelim. Bir diğer mesaj, iyi yayınlar sevdiğim Ayşem Abdullah Yılmaz, kalbimdesin, frekansımız hep bizimle demiş. Eşim için bir şarkı istiyorum demiş, sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım. Hava yazmış, selamlamış, iyi geceler güzel kalpli güzel insanlar, nasılsınız bakalım, hep sizler soruyorsunuz demiş. Eyvallah, hatırımızı soran sağ olsun, selamlar, muhabbetler sizlerle yayında olduğumuzda daha iyi oluyoruz, onu da söyleyelim. Evet, birbirinden güzel şarkılar ve muhabbetlerle devam ediyoruz. Bu arada Erzurum'dan Adem Derya'ma selamlar, sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Eyvallah, armağanımız olsun.

Tarkan beni çok sev dedi. Tüm sevenlere armağanımız olsun. Saatlerimiz 1:15 geçiyor. Ve saatler gece 2'yi gösterene kadar burada sizlerleyiz sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuvaz'da Yakup Ertürk'te Zamansız Şarkılar'dayız. Henüz selamlamamış olan dostlarımız varsa bizleri hangi şehirden sesimize kulak veriyorlar onu da yazarak selamlarınızı beklediğimi

öyle hatırlatmış olayım. Seher yazmış Konya'dan, selamlar, inşallah dinliyorsundur sevdiğim sıradaki şarkı, can özüme eşime gelsin demiş, onu çok çok seviyorum demiş. Eyvallah, sevginiz muhabbetiniz daim olsun. Yunus yazmış abi, Niğde'den Yunus Tuğba Hanım az önce mesaj iletti bana demiş, bir şarkı istemiş, onun için sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım Yunus kardeşim, selamlar muhabbetler olsun. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz şöyle birbirinden güzel şarkılarla ve tabii ki birazdan bir iki şiir daha sizlerle paylaşacağım. Şimdi Yıldız Silve'ye kulak verelim. Hadi çat kapı gel de sevineyim.

Evet sevgili dostlar, birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Gece son yarım saatimize doğru geçiyor zaman. Saatler 2'yi gösterene kadar burada sizlerle. Şimdi İbrahim Tatlıses'e İmparator'a kulak vereceğiz. Ne faydası var diyeceğiz. Gülnihal selamlamış bu arada. İyi geceler, iyi yayınlar. Hoş geldin demiş. Eyvallah. Hoş geldin. Güle güle olacak sanırım birazdan. Yarım saatimiz kaldı. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle sevgili dostlar. Şöyle bir şiir de bu şarkıdan sonra paylaşacağım inşallah. Bakalım.

kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Hicrinle sararıp solan gönlümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı, kimi kaçık dedi, kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde, bir kadeh mey için meyhanelerde ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Ağlarsın düştüğüm

Biz ayrıldık diyemeyenlere armağanımız oldu unutmasan diyemedim dedi sevgili dostlar. Ayrılık acısı yaşayan tüm gönüllere armağanımız oldu. Devam ediyoruz birbirinden güzel şarkılarla. Sırada Ebru Gündeş var. Soğuk Odalar yorumuyla sizlerle olacak. Antalya'dan Durdu Özden sıradaki şarkı sana da armağanımız olsun. Birbirinden güzel şarkılarına yavaş yavaş veda faslına doğru ilerliyor vaktimiz. Saatler 2'yi gösterene kadar buradayız sevgili dostlar.

keşke gurur engel olmasa da seviyorum diyebilse insan. Öyle değil mi sevgili dostlar? Gururun belini sevginin gücü bükerken kırılır, gönül kıyılır, gönül nikahı diyor Cemal Safi. Allah rahmet eylesin, gani gani şiirleriyle büyüdüğüm adam. Söz üstadı, söz sihirbazı Orhan Gencebay'ın tabiriyle Cemal Safi öyle diyor. Gururun belini sevginin gücü bükerken kıyılır gönül nikahı. Erhan Güler'in yorumuyla çok güzel bir şarkı diyemedim sizlerleydi sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olduk ve veda faslına geldi, çattı vakit. Sürçülisan ettiysek affola sevgili dostlar. Hakan Altun ağlamak yok yüreğim diyecek. Biz de vedamızı gerçekleştirmiş olalım. Hep söylediğimizi söyleyerek müsaade isteyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim öncesinde ve diyelim ki kimseler bilmez sevgili dostlar. Hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır? Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için, hepimiz için güzel olsun. Geceniz, ömrünüz aşk olsun.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.